Havan yarışlarında okuyun maçım sana. Tamam bu baboy abı abı bakacağın. Tabi sedeler sayımına bakın. Bahir maçın çok kor. Sayıda bambın başkan bakavulan. Yak